Dusian Badancu me geçe. Saat 10.00'de. Kundin mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohinur Blan. FM 98'de.

0: fanlik. Senga doim tilayman sog'lik, amonlik. Kishonangga bitilsin yor quvonlik.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Tulunay, yer osmon, hammasijim, chunki men bitta o'zim. Sitora Trios ijrosiga go'zal taronam, hitofamda jarang sochmoqda, men ham bitta o'zimman, lekin yer osmon jim emas. Yer osmonda hitofam 98 ga sozlanganlarni radiolardan men ovozim eshitilmoqda va men bundan juda ham xursand bo'laman. Hammaga assalomu alaykum. Yozning yana bir jazirama chillasida siz bilan birgalikda shu qizil mikrofon qarshida ekanimdan juda xursandman. Nasib etsa navbatiga 4 soat mobaynda birganmizmi? Voy, buncha mazza.
1: 98.

yutvoladi. Oysha brendi bir zimdagi ikkishlik taklifnomani. Oldinda esa yana bitta sovg'amiz bor. Xafa bo'lmang, sovg'a yutolmadim deb. Kengisini yutish imkoniyati sizda bor. Shunday ekan, radio namozga ketmaymiz va biz bilan